0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋别红袋呀，我很难摘的，就是可没给，就是。
0: 是是是，好的。
2: Kerimet buldu.
3: Tay. Çık, yürü çay.
4: Çarayt. Bekagay. Dükkündeki apayım. Tangirtin, yerte, ketip yedi koy. Ay, hal kerimeye ne kalay?
3: Senin canfın, senin zilevdeki maksatın ağanın zeyim beli bu.
4: Solay. Şükürlükleri köşke şıksa. Osta cürüp varım ha.
3: Şükür ködün kildikendir men hiçbir katısı yok. Eyyemin katısı var.
4: Koyşı ağay.
3: Ey.
5: Alın da vola ha.
6: 我吃个辣椒再宣传呀！
4: 这是谁？
7: 那个中产的小儿子嘛，发财。
8: 多少钱？
9: 50块钱。
8: 啊，20。
4: 好。
10: 妈。
8: 啊。
10: 买瓶自来水不？
8: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
10: 那买一个这个不？
8: 嚯，这长到哪年才能长大？
9: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
8: 我养一年都不够炒一盆菜的。
10: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
8: 咱家骆驼不可爱，走。哎，你个高友，你耳朵上别了个啥？
11: 你还想咋地？你要上天啊？
12: 啊，要上了两天学，给你给蒙的，看看。
11: 你有钱不要说这个，我走吃饭的时候给你。不，你是昨天的吗？
13: 方便面多少钱？
8: 5块吗？
12: 没法告诉你妈。
8: 来来来，让开让开，
11: 奶奶
8: 来
11: 了。多少钱？再说一遍，
12: 奶进屋。
11: 白娘子，
8: 白娘子，白娘子，
11: 白娘子，
8: 白娘子，
11: 白娘子，
8: 白娘子，
11: 白娘子，白娘子，白
12: 娘子，白娘
8: 子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘
12: 子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，白娘子，
8: 小伙子呀，
14: 你看他干啥？他能吃啊？还不做点饭，都一天了，都饿死我了。

0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来训他的新鹰了。
1: Halvalanmayan bürkütü canı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişi üstür.
2: Daha kim yokken öldürmez mi? Çığırmak bayvan.

0: Siz nega Jo'qorg'a topshirmagansiz?
1: Topshirdimmi?
0: Ezim bureğin. Al kaldın mı?
1: Mağan bırak topshir degen yok.
0: Ol sizin kız. Borunsuz koy.

0: 小咩咩，好可爱！咦，小咩咩好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.